bist, ömür nege onamayt, kederimi. Oylanba jawabın bilsen jıldamayt, tübünde. Jüreğin aqılıñdı tıñdamayt, janıñdı. Dal mende eşkim sırlamayt.